Ayıllardakı özünü asıraş adeta fiziologiyelik asıraş ve psikologiyelik asıraş deb iki türge bölünüdü. Fiziologiyelik asıraş bir kadar asan bulup, bunun da bedenin her kaysı kısımları asırılıpla kalmasın, yani ulağa urgup durgan hayati küş atakılıdı. Onun üstüge çeniqiş arkalık bedenin özüge xas hayati küşünü urgutkulu boludu. Yani birisi psikologiyelik asıraş. Kısmen ayalla hayatının nurgun ısı soğuklarını beşedin ötküzüp, şan şerep ve ar nomuslağı perva kılmas bop gedidu. Yani kısmen ayalla etrafıdaki nurgun işlağa naitu soğuk muameli kıldıgan bop kalıdu. Bundaq vaqtta köprek kitap okup, xat yazıp, oyluğalarını xatirlap, kişilik hayat karışını toğırlap çıkışı. Mənivi ozuq berdiğan şehir, nesirlerini köprek okuşu gerek. Yani bir kısım ayalların işki dünyası azap kutulup ketken boludu. Bundaq azap vaqtının ödüşü bilen özlükedin yokap gedidu. Sağlam yemek işmek adeti, kanuniyetli hizmet ve dem iliş ayalla güzelliklerinin asasıdır. Bu işki noktada dikkat kılmağanda her kanca köp kuvvet doluqluğun bilen mu əsli mənbəni ziyan uçurdub, ahırda özünü nabud kılıdu.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, 80%-ki yıqın ziyaret kılınğıcı, ilgiri kolonistiyan yumuşak detalının yuşurun haq tutup geliş ahvalıqı yoluq kalıqını bildirdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Ahmet bu haqda xabar berdi.
1: Avtomatik haq tutuşunu devamlaştırış, məxbi şifirsiz pul töləş, aval işletkenlikin pul töləş degende közünü qamaştırdığan hər xil haq töləş usullarının arqısı da, nurgun istimalçılar türlük maddalarına yuşurulğan haq töləş tozaqlarına dəsəp getdi. Yakında 1334 nəfər ziyaret kılınğıç qatnaşqan bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, 7.177% ziyaret kılınğıçı əhvalını bilmigən, ya ki toluq düşənmigən alətdə, yoşuru nəq tutup qiliş əhvalları uçurğan. 2.165% ziyaret kılınğıçı pultuləş yumuşaq detalini alaqdar yollar bilən təminligən. İçilğan əptiki əhtuləş türünü sürüştürüş kolaylıq yaratışını ümit qılğan. Tuyuqsız kilovatqan, Gayipten kelgendek bu xil pul tutup qilish uchurlari kishilarning diqqatini tortmoqda. Jansudagi 90-chi yillardan keyin tug'ilgan Liu Shoukei nurg'un sin ko'rinish, muzik yumshoq detallarga a'zo bo'lgan bo'lib, pul tejash va qulaylik bo'lish uchun odatda avtomatik davomli haq ilish kelishmiga qo'shilgan. U mundaq deydi. Ba'zi applarda uda 3 oylik a'zo bo'lgan chaqda 1 oy 1 oydan ochgan qaraganda ko'p arzonga to'xtaydi. Beijingdagi 95-yi yildan keyin tug'ilgan Li Shenshen o'zi yaxshi ko'radigan blog egasining mazmuniga mushtayir bo'lgan. Bir oyda 10 necha yuan to'layman. Lekin har oyda yangi mazmun yangilanmagachqa ba'zi avtomatik davomlashtirish haqini amaldan qoldirib, zarur tepilganda andan ochaman. Undaqda ko'pchilik qaysi applardagi avtolash iqtidorini ko'p ishiltdi. Tekshirishda ma'lum bo'lishicha 6.52% ziyorat qilinuvchi avtomatik avtolashni davomlashtirish orqali qazo bo'ladi ekan. 6.145% ziyaret kılınğıcı məxbi şifirsiz pul tüləş arqalı qazab olu diken. 1.145% ziyaret kılınğıcı bir qetimde bıraqlı azab olup seti valgan. Bulardın başqı yana, aval işletip kin əq tüləydiqallar 0.138% ni. Kino televiziya məzmullarının yürüşlüklərgi əq tüləb seti valadiqallar, münasifetlik məzmullardaki su bəlgisini çıxır ve çıxatarlıq alaydı məzmun ixtidarlarını seti valadiqallar 7.134% ni. Supuda aylık pul tüləş yəki inavetlik pul tüləş iqtidarı arqılıq seti aladıqallar 5.125% ni. Oyun kiyimleri, tiyerlerini seti aladıqallar, soğat beriş qatarlıq məhum tavarlarını seti aladıqallar 9.124% ni. Başqalarına vakalatdan pul tüləb beridıqallar 5.115% ni gelegen. Leoşu ilgiri məlum sınt görünüş yumşaq detallıq əza bulğan. Tuncu ayda itibar berib əq tüləgənin kiyin avtomatik əq davamlaşdırış iqtidarını eti yetişini unutup qalğaçqa. 2-ci ayda yana davamlı haq tutqan. Amma əslidiki qarğada teğimi köp pul xərcləgan. O bəzi yumşaq detal və tor bekətlərinin avtomatik haq tüləşdə məxbi şifirsiz haq tüləş iqtidarını bağlaydığını. Bayqa vaxtınızda pulun tutulub bolğanlığını bayqaydığını etdi. Yaqında Li Shenshen arqarqıdan bir sırtqı setiş supuzdan kelgan aylıq pul tüləş talon əskərtmisini tapşırıb aldı. Bu talondakı ümumi haq cəmi 1000 yandan işib ketgan idi. Lekin o özünün bu iqtidarını qaçan açqanlığını əsləyəlmədi. Mən bu yumşaq detalını düşürüp baxmıqan. Bəlki mən işlətkən, yəni başqa bir yumşaq detallar bu hesabat numar bilən alaqlışıb bağlıqan buluşu mümkün. Amma nimişqa aylıq pul tüləşin açqallıqım nazir özəmə isim qala almadım. İşlət vatqan yumşaq detallarınızdan pulunuzdan asası yötkəb kitidğan keçirmişləri sizi bulub baxqanmı? Sallıq məlumatları görüstülüşçə 7.77% ziyaret qılınğıcı, yoşuru nəq tutup qılış keçirmişini başdan keçirgən. Bunun içində 6.128% ziyaret kılınğıcı köp qetim uçurgan. 1.149% ziyaret kılınğıcı 1-2 qetim uçurgan. Yoşuru nəq tüləşini tüzəşini nazaret kılıp başqırış tarmaqları, supa, çıxım kılış yolları həmkarlaşıb küçük xərişi gerek. Nəncəndə okuvatqan 2000-ci ilədən kiyin tuğulgan Fengrüykəy, yumşaq detallı izləş arqılıq səpərgi çıxış yumşaq detallının aylıq karşısını istedib alğan bolsa mı? Lekin daim avtomatik davamlıq əqiliş iqtidarını etibişini unutup qalıdı. Avtomatik haq tutup qılınğandan keyin o xeridarlar mulazimdagi inkas qilib baqqan bolsa mı? Lekin qaytarışning tartibi bek avarjlik bolgachqa oxirda o yana voz ketishini dallagan. Undaqda ko'pchilikning yoshirin haq tutup qilishga yo'liqqanligining sababi nima? Tekshirishdan ma'lum bo'lishicha 6.160% ziyorat qilinuvchi tunji oyda haq to'lash yoki haqsiz sinab berishni ishlatgandan keyin tunji qitim qochilganda yoki qo'shilganda belgi urib qo'ygan avtomatik davomli haq tutuvlash iqtidorini etib etishni unutib qolgan. 1.151% ziyaret kılınğıcı ilgiri əplərinin avtomatik davamlıq qaqiliş iqtidarı ya ki qoşumçu mülazimətindən tallaşıqı yoluqqan. 0.142% ziyaret kılınğıcı məxbi şifirsiz əxtüləşini yolu qoyğandın ki, əhvaldın xəbərsiz alətdə özünün pulunu tutup bilin qallığını etqan. Onunun başka Supunun aktüleş eskertmesi inek emesler 7.34% negilgen. İtibar veriş kaidesi faaliyetler tarafından celip kılındıgallar ve münasvetlik maddelerini tepsili düşenmeyle belge koyu etkiler 1.130% negilgen. Nöl üyelik talon kestiriş ve aval işletip kin tüleş diyen xatlar tarafından celip kılındıgallar, kariz kaytırış pul tüleş eskertmesini inek okumakallar 1.130% bolgan. Fakat melum bir yek iktidarının kulübünü açgan da paralgan. Oylumga yerdin oda müşteri bulup kalgallar 4.15% bulup. Bu mu yoşuru nahtuleşinin payda buluşdigi malum bir sebep bulup kalgan. Liu Shu'nun yetişçe, növette pultuleş yumuşak detalini başkuru şahtuleş türü bir kadar kolaylık. Lekin bank kartısı arkalık pultuleş kitikişlik bir kısım pultuleş türlerini başkuruş yenile bir kadar avarcılık gen. Eplerinin mehbi şifirsiz yak optimatik davamlı kaktuleş katarlık pultuleş iktidarının takaşkı kolaylık yartıp bir işin ümit kılmendeydi o. Şunun bilen bir vakitte, o alakadar tarmaklarının nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, belgilemegi kılap eplerine tekime kattık cazalışını ümit kıldı. O mundak deydi. Ben ilgiri muştoğruluk heridarlar mulazimetige eriz kılgınımda, ular bu işini bertaraf kılış üçün, koldu meşgulat kılgandikin ademlik heridar mulazimetige yetkilişim kerekşikeligini etkan idi. Eplerdeki yoşuru nak tutup kılış meselesini tüzeşte köpçülüknün yanı kanlak ümitleri bar digende, 2.65% ziyaret kılınguçi, yumuşak detalının alakadar yolları bilen temellep, İçilgan nahtuleş türlerini sürüştürüşkü kolaylık yaratışını ümit kılgan. 7.61% ziyaret kılınguçi, yumuşak detalının birlik gelgen müşteri buluş başkuruş iğzi bilen temellişini ümit kılgan. Abonetler bu yumuşak detallarının barlık nahtuleş türlerini sürüştürü eledigen bolsa diyen ümitini kılgan. 4.57% ziyaret kılınguçi alakadar kanun nizamlarını mükemmelleştirişini ümit kılgan. Supuda nahtuleş türünün maddelerini enek körüstüşün talep kılgan. Onundan başka yana, Ak tutup kılıştın burun kısıkı uçur, eplerde uçur yollaş katarlıklar arkalık, münasvetlik uçurlarının inek eskertişini halaydıgallar 7.56% bulgan. Eriz kılış yollarını kolaylaştırış, paş kılış yollarını berpa kılışını, tekşürüp ineklandıgan yoşurun ak tutup kılış kılmışlarını katlık cazalaşını ümit kılıdıgallar 1.41% bulgan. Pul kaytırış tertipini adilaştırış, tekimi yukarı önümlük eriz kılış ve pul kaytırış yolu bilen temelleşini ümit kılıdıgallar 2.39% bulgan. Yaşanğanlar yoki quramıq yetmegenlerinin hisabatına qarata köp sommalıq çıqım qilish yoki odam müştari bolish numuridan sırıt dalillash uchurunda qabul qilishni xalaydiganlar 7.127% bolgan. Jungo siyasi fanlar va qonun dashosining axtilab va savdo shoyanining professori Sunning mundaq dedi. Yoshurun çıqımlarını başqurish nazarat qilib başqurish tarmoqlari supular va pul tulash yo'llarining hamkorlik rolini talab qiladi. Jungu Kanun Cemiyeti İstimalçıların Hukukunu Koğdaş Kanun Tetkikat Cemiyeti mündak dep görsetti. Nazaret kılı başkuruş tarmakları nek meydanını tekşürüş ve cezanı küçeytip, supunun kanunluğu hılaplık kılıçtan nerken aşırıcı gerek. Pultuleş yollarını optimatik yanılaşına aldığını eskertiş ve bir çekiş arkalık emelini kaldırış iktidarını koşuş gerek. Bu arkalık yoşurun pultuleş iktidarının özü bilmegen ahvalı köpeyip kılıçını azaytış gerek. O yana istimalçılarga işten borun aktüleş gelişim namisini estaydıl tekşürüp bekişini, mekbe şifirsiz çıkım kılış ve optimatik yak davamlaştırış hukukunu halıgancı bermezlikini, çıkım kılış gelişimi mulazımetinin kararlık tekşürüp duruşini, eğer yoşurun ak tutup kılış ehvalları kuşursa, zakaz taloni, pul tutup kılış hatırıcı katarlık delil ispatlarını vaxtada saklap, aldı bilen süpü bilen kengşip pulunu kaytırışını, kengşip netice kazanılmasa, 12.315 süpü sarkılık eriz kılıp paş kılıp, Özünün hukuk menfaatini kanun boyunca qoğdaşını eskertti. Yukarıqı ziyaret kılınğıçılar içi de erler 43%'ni, ayollar 57%'ni gelgen. 2000-ci yılıdın kiyin tuğulgallar 6.14%'ni, 95-ci yılıdın kiyin tuğulgallar 2.19%'ni, 90-ci yılıdın kiyin tuğulgallar 9.33%'ni, 85-ci yılıdın kiyin tuğulgallar 1.15%'ni, 80-ci yılıdın 85-ci yılıçı bulgan arlıq tuğulgallar 13.11%'ni, Başka yaş türüdükler 4.11% negilegen.

Yürek siliş, dimi sıkılış ya ki mağdur sızınış. Eğer nefes yolu ya ki azim kılış yolu yok yallığı mı emes mi bunundan hoşyar buluş gerek. Eğer yakında ziyade çarçap köp miktarda tamak çekkenden kiyin muşlunga okşaş alametle körülse tezden doktorga körünüp tek çörüsüş gerek. Bunundan başka yüreknin özgürüşü yine beden sırtkı signal arkalıkmış bağlandı. Kulak yumuşkının katılınış izi. Kulak yumuşkı da kıl kan tomurla köp buludu. Eğer kan tomur kaytışış, kan ayınlış ravan bulmasa, kulak yumuşkı da asalla roşen katlanma iz peyda buludu. Tomur sokuş kalay mı kalışış? Normal tomur sokuş minutuğa 60'tan 100 kıtımgıca hem de ritim retlik buludu. Ziyade tez, ziyade asta ya ki ritimi kalay mı kan bulganda, hemisi yürek kesilinden signalı buluş mümkün. Oşuk, soluk ışıkı. Uzak oturuş alametlerini çıkarıp etkenden kim mu enik bulmağın soluk ışık payda bolsa yürek zayıflışış ya ki sozulma karakterlik yürek kesildin hoşyar buluş gerek. Put parmaklan muzlaş. İllik muayt turup mu yanıla put soğuklu tursa kan ayınlıştı mesel varlıkını bildirdi. Bunun menbesi köpünce yürekti buludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom. Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lovuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv kalpikimizni nemdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alı ilgirli vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaktanla hayırlı olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılayalımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021-li 9-cayının 17-ci günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Devletler Başkanları Kenişi'nin 21-ci kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatın büyük endisi işçi de öz terakiyatını alğı sanzitişi gerek namlık sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021-li 10-cayının 12-ci günü Callıqlarının köpkırlıkı ehtinamisi 15-ci kitimlik ehtiname tüzüşkücü terapiler rehberleri yığında kılgan Yer şari makanımızını koğdap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anıtımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Keyfiyatım yaxşı idi. Yanımda köp pul bulmuşumu, birden bazar çögülüp, tonca aylık maaşımla ağandan kiyin, sanılımğa bir kan çukur kiyim ilip berişini könümge püküp, aldırmay öyge kayttım. Bugün kayak badan aça. Telefonunu dikkat kıp koyğına, pat arda hizmet taksimatım çıkı diken, senin numarını kaldırıp koydum. Əmsi ət sağ telefon əp berey. İş ornıngı basan telefon lazım buludu. Buldu anlığın. Bir kançay işləp maaşım çıkandı özümlü alay. Degendek, işki gündenkin sınlım hizmet taksimatım uxturuş kılıngan telefonu tapşırıp aldı. Bək yıraq taksim kılınıp kapsan acı. Kardön kenti degen şehirden 70 kilometre yıraqtaki jay. Japadı kalasam mı? Məyli ufkam, yaş boğan denkin işləp duray. Apamın sətləşlərdən könlüm ağırıp, gözdən yıraq-yıraq turay deyip, özüm tələb qılıp, şu yıraq yanı tallığınımı heç kimge etmedim. Dadam mongu çöktü. Apam xoşallıqı da dərhal tamak tutuş qaldı. Tamak denkin, minin tayarlıqımını qıpəməkçi buldu. Mən işləp, sınlımdək muaş alalısam, apamın aldı da azıraq bolsamı ətvarlıqını bilətdim. Şuna yolun yıraqlıqımı, bu kənitin cabalı xizmət çara idimi gözümge körünməyən idi. Boya kilibla özümünü məlum qıp olğan dengin, tonca qığan işim yataqı oranış boldu. Boya kirib, mağın stakkanını çaxdırıp etib, menin halıran qahvə stakkanımını elib çıxıp ketken, odulum ki yataqdı keşigit, mən o yada tonca qitim alaqılaşqan adam idi. Şübbəyitdə işik yeni çekildi. Kim? Kirsən bolamdı. Hə, kirim. Stakanınızı kaydırıp yeri deyken, rahmetsizge. Erzisiz. Onun kuldan stakanını ilipla işini yaptım. Tehi tazla bulamıgan yatağını andı mundular etlep bir çaynak çay kayıntıp duruşumga o jege tosattın kırıp, asıl dilla kalaymıqan yatağını tehi mi kalaymıqan kalıp etken edin. Uzaqtın beri adam durmıgan yatağı boğuz gerek, hemen yeni bir qavet topu besip ketken. Hatta tamını tutsamı, kolumğa topu yokuşup durattı. Tala pişip, keşke yakın taslap oldum. Endi bu yatak valide içilip, yaman emas tüskü kirdi. Kosuğum aşkan idi. Derhal kiyimlerimi almaştırıp, sırtkı çıkıp tamak yer kirmekçi buldum. Ama damalıqı kıyaya berişini mi bilmektim? Binadın çüşüp duruşumğa yan çoğumdaki telefonum saydı. Bu, sanlı elip bəgən yeni telefonumğa tonca qetim kəgən telefon idi. Aca, sağ salamat beri aldın mı? Tamak yedin mi? Yalğı sırap kalmağın sana? Hə, afkam. Kelip aldım. Yatığımı tazlap, oran işimi buldum. Hazır teğe tamak yedilmeyen işim. Pulunu tijay mende, kuruqdan yap yürmey, şu vaxt tamakın optan yegen cümü. Pul yetmese, mağı etkin. Kelip hapta, dadamın ısını yoklap barımız.

Gerçi sığlısının 3 yaş çoğun bulsa mı, sığlısı baldır hizmetke çıkıp maaşlıq bulğaşka, özünün hajdeden çıkanın üstüge öyünün kem küslerini toluqlap, hem apsığı bul berip, hem açısının oturmuş bulunun hüddüsten çıkarttı. Bundaq çağlada o tolımı hijil bulatdı. Bulup mu, apsının bu sebeplik sığlısı ben onun parahlıq muamalı kılışı, hediyende sesik yaplarını kılıp onu haqqaratlaşı, onun can cinağı patkan idi. Şoğu o, hizmet taksimatını kütmeyle, öydün tolımı yırak boğun çet kentge berip hizmet kılışını talladı. Ondaq da, o bu kentte kandak işlağı yolu kıdığandı. Bulaq kızıqsağla, dekıtanla davamlıq Ətki Radio Jornu programımızda ornaştırılgan Aygül Nasır'nın 10 Düşüm Kerek namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

Bu nimdiginin balam? Mani men turmayman mı? Men turga yerde özümün işini özüm bir taraf kılman desen kandak boludu. Sen ma? Sen man nimiş kıpraleysen? Pulun ba mı? Satkıdak bir anasan ba mı? Balam, bu pekat pulun da işi emez. Çoğun apan dedi, pulun işini gam kılmanla de. Emse nim demekçisen? Nimi tolu gep bu? Muhimi adam meselesi. Bu kandak gep. Sileminin balamının apısını öy kırgızmaymiz demekçi ma? Bu öy kimin öyü? Bilem sen. Atamın öyü. Atamdın mağa kalan öy bu. Elbette bu öy senin öyün. Bırak o kızın gibi işengili bulamdı. Sen emdi kopup balı senin emez demekçi ma? Yak, minin ondak oyum yok. Şundaktı mı bu işini olptan inıklap andın bir iş kımamdık. Sen onu kandak inıklamakçı, kandak tekşürmekçi. Balam, bu... Sile... Yenli bu toyunu kımayımız demekçi şundak mı? Yağ, ondak emez balam. Ondak boz kandak. Digine, bu toyunu kılam sile kımam sile. Bu, balam. Boldi, tılınlı çaynımay, gatçı da birine mi de? Toyunu kılam sen yok, şunun gülü cevap be. Kayser, Cemil Han'a kolunu şıltıp güleydi.

0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yollayıp veririz.
1: Bu riyasetçi doğru deydi. Her günü tün yerimi kaçı telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan teper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gidip deme azrak inzim içimlik işçi olay. İçimiz sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtadığan, tümür tuluklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulamak aldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap içini taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bulsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısına çıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
2: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt ulam dey.
0: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bazılar ballıq dövrdə çalıqağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
1: Başqa cəhətki məktəblərə imtahan bəmə, çoxum yenimdə qalmasan bulmaydı.
2: Allah verəmsə, senin üç toy qılış üzəndən işimə?

0: Güllükte güllerini soğurman.
1: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
0: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
1: Bas günü su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Bast körsütüş üyüm, sansızlığan kişiler köngül bildiğen kızlık nokta. Mən bir iğiz gepilerle stimacılarının köngülü ıhtalayım. Mən bir bast körsütüp mal satıcı. Hanım bu içe baş tapşuruş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun bu içe baş tapşırayım.
2: Bugün ananızga önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp beraya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın de sizi demeyeydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kelmeydi.
4: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynayan vaxtıda mən sürekke əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəngüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'dan 5 mm'a geçer. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsi çilkin idi.
10: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
12: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
13: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Birlik geçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerine test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukafat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, hem beni kaydırdan başlasam de pekme arzu kılınan.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anla. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalikingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Diki yıkılmaz abide, üşmez eslime. Turmuşumuzda u boğaçka hem şunçi güzel, şunçi yakışlık. Muhabbet, mehir şefkat buluqi. Külgilerinin menbesi, huşallıqının sırrını yeşküçi. Muhabbet, güzellik berpa kıguçi ve onu tarqatkuçi. Talay dıllanı xestiligen, mehri gülzarlıqını yaşnatkan sırlık, sihirlik hikaye. Muhabbet, gemkin dıllağa, ümit, huşal könüllerge, hessilep huşallık koşkuçi. Barcı güzellik, yani şu muhabbette bar. Barcı mücize, yani şu muhabbette bar. Kinemse, muhabbetlik kalbinlağa, muhabbetlik küylerimiz kendi.

olmaydı o, dep şenci beripti. Demek, eğer siz rastlı tağdın bir öz etibilişini arzu okusanız, çokum her ayda kanç pul amanet koyuşunuz gereklikini hesaplap çıkışınız gerek. Eğer moşunda kılalısınız, yakın kelgüsü de tağdın öz eti olalaysız. Fakat iğizinizde deplı koysanız, arzuyunuzun emelge işi mümkün emez. Bu arzu diyen şundak şiirim buludu. Lekin emli hareket bombagan mucimel arzu ham hiyaldan ibaret. Arzuyumuz bolsun, hem şunun layık bizden her kitimiz bolsun. Elbette her bir anlıkçılarımızdan her işlerde muvaffakiyetinin yar buluşunu için kalbimizden ümit günümüz, kendi nakşılarımız silah üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Bugün 2026 yılı 6 ayının 27 günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Mən Bəxtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Dövlet Reisi Xi Jinping Xalq Sarayı'da, Kambodja Xalq Partiyasının Reisi, Kengeş Palatasının Reisi Hong Sen bilen görüştü. Dövlet Reisi Xi Jinping Xalq Sarayı'da Jongo'a resmi ziyaret gelgen Bengal Zunglisi Tarık bilen görüştü. Dövlet Reisi Xi Jinping 6 ayının 26 günü 77. 78. 79. numaralık reis buyruğu imzaladı. Xi Jinping, Venezuela'da küçlük yer tevri geldiği münasebeti bilen Venezuela'nın muhakkat zongtonu'a Al-Soraş telegramısı yolladı. Li Chang, Kambodja Xalq Partiyası'nın reisi, Kengeş Palatası'nın reisi Hong Sen bilen görüştü. 14. nöbetlik Memleketli Xalq Kurultayı Daimi Komitetinin 23. sallık yığını Beijing'de yapıldı. Jawlaji yığınğa riyasetçilik kıldı. Jawlaji Bengal Zunglisi bilen görüştü. Deng Xuexiang 6 ayının 25-26 günleri Şinjan'da təşürüp tətqiq qıldı. 15-ci 5 yılda dövlətimizin yeni energiya asası gəvdilik orını texmo gəvdilinib, 2030-cı yılıqca yeniçə energiya sistemisi dəsləb qədəmdə bərpa qılanıdı. Əmdi deyxtanla, xəbərlərimizin təpsili məzmuldurdu bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış davamıda alı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılayınız. Mən Arapa Tosancan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 17 günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Əza Dövlətlər Başlıkları Kenişinin 21. Qetimlik yığındı kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı İnsan

İnsaniyetinin ortak terakiyatın büyük endisi içi de öz terakiyatını alğı sanzitiş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021'li 10. ayının 12. günü Callıqlarının köp kılıkı ehtinamisi 15. kitimlik ehtinamet tüzükçü terapiler rehberleri yığında kılgan yerşari makanımızını kovdap İnsaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anlatımız.

0: Өткен 20 yıl халықара әндезіде сізіл өзгүріш болған. Дүниави идарқылы системісі чонқыр қайты бәрпа қылынған 20 yıl болды. Шындақла, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты жүш ұрып раважланған. Әза дөлетлі өзара мәнпәт еткізіп, әмкарлышып мол нәтижеләні қолғы кәлтірген 20 yıl болды. 20 yıldan бұян, бұ тәшкілат өзара шиніш, özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kinişiş, köp hıl medeniliki hürmet kiliş, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınıçlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş kırıp, yeniçe halkıra münasebet ve insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, Nəzriyyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq qoşundarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almayı əmraq boludugan, qarşılaşmayı söhbətlişidigan yip-yeni əndizini yaratıb, bir-birimizin yadroluq mənpəətigi çetilidigan məsələlə və köngül bülüdüğən zor məsələlərdə öz ara qollab, öz tərəqiyyat yolumuzdiki işənçilik küçlük arqı tərəkə aylandıq. Biz xəvbsizlik və muqumluqni orta qoğdab, üşxil küşkə zərbə berişini aldın oturuq qoyub, zər ətkəsçilikki, tor cinayeti, dövlət halqıqan təşkillik cinayetinin yamraş vəziyyətini qəti tosub, terörlük qarşıduruş maniveri ve çıgıra müdafiye hareketini birlikte ötküzüp, halkıra ve rayon kızık noktu meselelerini siyasi yol bilen el kılışını pahalı teşebbüs kılıp, rayon tınışlığı ve hatır cemlikini kodaydıgan Polat Sipil berpa kıldık. Biz gülünüş ve ravajlınışını ortak közlep, rayon emeli hemkarlıkının ken ve çonkur ravajlınışı türetki bulup, sennet bayrimi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı daşıyosu, en-enevi tibabetçilik münbiri katarlık, adımiyet kurusluk türlerini barlık keltürüp, eza devletle iktisadının umumi miktarı ve taşkı soda sonmasını yılığa oturu hesapilen tahminen 12% aşuruş. Kişilerinin bardı keldisini esilep aşuruş tek, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı sürüdü ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ünümünü yartıp, Her qaysi dövlət xalqı bəxtin ortaq bəhrilindigan güzel yurt makanını bərpa qilishni tezlətdik. Biz xalqara əxlaq və haqqaniyyətni ortaq zimimizgə ilib, köp tərəpçilikni və pütkül insaniyyətkə ortaq qimmətni əvj aldırış doğrusida jaranlıq sada yaratdıq. Zomigərlik və zoravallıq siyasisi qarşı duruş doğrusida adil meydanımızni ifadiləb, küzətkici dövlətlə, Söhbət əmraqları və bu təşkilatının asasi məxsidi, prinsipini qollaydıqan xəliqara və rayon təşkilatları bilən ziş həmkarlışıb, xəliqara cəmiyyətinin nəpəsdaşlıq, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yanıratdıq. Bugün Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidə durmaqda. Biz Şanghay Royi bayrıqını igiz götürüb, Xalqara münasibətinin demokratiyalışış tarixi iqimi içində ilgirləş yönlənişimizni igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndisi içində öz tərəqiyyatımızna alğı sılcıtıb, teximiz iş uyuşqan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqça tınış bolışı və ortaq gülünüş üçün teximiz zor tökb qoşuşumuz gərək. Bunun üçün, Mən tövəndiki təkliflərini verimən. Birinci, iştipaqlışış, əmkarlışış yoldu minəş. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydılınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəytib, bir-birimiz köngül bilvatqan muvafiq işlada örmət qılıb, əmkarlıq davamıdı körülgən məsələlərini vaxtıda həl qılıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqiyyat yönlənişini birlikdə puxta igilişimiz gərək. Biz tüzüm işəncini çıngıtıb, əqildarlaca təkəbürlük yol körsütüşünü hərgiz qobul qılmay, ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىدارە قىلىش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قەتئىي قوللىشىمىز كېرەك. بىز ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى سايلام قاتارلىق مۇھىم سىياسىي قارالمىلارنى سىلىق ئالغا سىلزىتىشىنى قوللاپ، تاشقى كۈچلەرنىڭ ھەر قانداق باھانە بىلەن رايوننىڭ دۆلەتنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويماي، ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات، يۈكسىلىش ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى ئۆز قولىمىزدا مەھكەم تۇتۇشىمىز كېرەك. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ھېلىھەم نۆۋەتتىكى ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىگە ئەمەل قىلىپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، ۋاكسىنىنى ئادىل مۇۋاپىق تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋىرۇس مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈشنى سىياسىيلاشتۇرۇشقا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ھايات بىخەتەرلىكى ۋە تەن ساغلاملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى چىقىش قىلىپ، بۈگۈنگىچە 100دىن ئارتۇق دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتنى 1,200,000,000 دانە ۋاكسىنا ۋە ۋاكسىنا ئەسلى سۇيۇقلۇقى بىلەن تەمىنلەپ، دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو تەرەپ پۈتۈن يىلدا دۇنيانى 2,000,000,000 دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەشنى تېزدىن ئىشقا ئاشۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو تەرەپنىڭ يېڭى تەشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى ۋاكسىنىسىنى ئەملەشنى يولغا قويۇش پىلانىغا ئىئانە قىلغان 100,000,000 ئامېرىكا دوللىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئىنسانىيەتنىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن ئۈزۈل كېسىل غەلىبە قىلىش ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپە قوشىدۇ. ئىككىنچى، ئامانلىق ۋە خەۋپ خەتەرگە ئورتاق مەسئۇل بولۇش يولىدا مېڭىش. مۇرەككەپ ۋە ئۆزگىرىشچان رايون خەۋپسىزلىكى ۋەزىيىتى ئالدىدا، بىز ئورتاق ئۇنىۋېرسال ھەمكارلاشما ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولۇشتىن ئىبارەت خەۋپسىزلىك قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى قاتارلىق ئۈچ خىل كۈچكە قاتتىق زەربە بېرىپ، زەھەر چەكلەش، چېگرا مۇداپىئەسى، چوڭ تىپتىكى پائالىيەتلەرنىڭ ئامانلىقىنى قوغداش جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقى مېخانىزمىنى تېزدىن مۇكەممەللەشتۈرۈپ،
1: ئەسەبىزمگە
0: قارشى تۇرۇش ئەھدىنامىسى قاتارلىق قانۇن ھۆججەتلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى مەسئۇل تارماقلارنىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، تاسادىپىي ۋەقەنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشىمىز كېرەك. ئافغانىستان ۋەزىيىتىدە زور ئۆزگىرىش بولدى. چەت ئەل ئارمىيەسى چېكىنىپ چىققاندىن كېيىن ئافغانىستان تارىخىدا يېڭى بىر بەت ئېچىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئافغانىستاننىڭ ئالدىدا يەنىلا نۇرغۇن مۈشكۈل ۋەزىپە بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ بولۇپمۇ مۇشۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشى ۋە ياردىمىگە موھتاج. ئەزا دۆلەتلەر ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئافغانىستان ئالاقە گۇرۇپپىسى قاتارلىق سۇپىلاردىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئافغانىستان ۋەزىيىتىنىڭ سىلىق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئافغانىستاننى كەڭ دائىرىلىك سىغدۇرۇشچان سىياسىي رامكا بەرپا قىلىپ، پۇختا مۆتىدىل ئىچكى تاشقى سىياسەتنى يولغا قويۇپ، بارلىق شەكىلدىكى تېررورىزمغا قەتئىي زەربە بېرىپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ئۆتۈپ، تىنچلىق، مۇقىملىق، تەرەققىيات يولىدا ھەقىقىي مېڭىشقا يېتەكلىشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئېچىۋېتىش، يۇغۇرلۇش يولىدا مېڭىش. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تەرەققىياتنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا تاغ دەريالىرى تاش بولۇش، مەنپەئەتى يۇغۇرۇلغان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەلىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىش گۈزەل ئارزۇسىنى بىرلىكتە ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. بىز سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش، قولايلاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئادەم، مال، مەبلەغ، سانلىق مەلۇماتنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك يۆتكىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل ئېنېرگىيە، زامانىۋى يېزا ئىگىلىك ھەمكارلىقىنىڭ ئېشىش نۇقتىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. بىر بەلباغ، بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىش ھەر قايسى دۆلەتلەر ئورتاق تەرەققىي قىلىشتىكى چوڭ سەھنە. Biz bir belbağ bir yolni ortaq barpo qilish tashabbusining har qaysi davlatlarning taraqqiyot strategiyasi hamda Yevropa Osiyo iqtisod ittifoqi qatorliq rayon hamkorligi tashabbusi bilan chonqur udulishiga turtki bo'lib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini qo'g'dab, har qaysi davlatlarning iqtisodi yug'urilishi, taraqqiyotda ham turtki bo'lishi, natijalardan ham bahrlanishini ilgari surishimiz kerak. Har qaysi davlatlarning yuqumdan keyingi iqtisodining asli kelishiga yordam berish uchun Jongo taraf bozor fursatidan davomli ham bahrlanib, kelgusi 5 yilda bu tashkilotga a'zo davlatlar bilan qilgan savdo summasini jami 2 trillion 300 milliard Amerika dollariga yetkazish nishonini tirishib ishga oshirib, savdo qurilmasini a'lolashtirib, savdo tempoligini yaxshilashni xohlaydi. Jongo taraf Jongo Shanghai hamkorlik tashkiloti iqtisod savdo shoyani qurib, bu tashkilotning ko'p taraflik iqtisod savdo hamkorligi va taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Jongo taraf 2018 yili Shanghai hamkorlik tashkiloti ramkasi ichida ta'sis qilgan tunji qarorlik 30 milliard yuan xalq puli qimmatidagi maxsus qarz pul turining yo'li qo'yilishini pat ardi tamomlab, ikkinchi qarorlik maxsus qarz pul turini yo'li qo'yishni boshlab, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish hamkorligiga shiltib, zamonaviylashgan o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, ul asla qurilishi, yeshil, tuvan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq turlarni nuqtali qo'llaydi. 4. O'zaro o'g'inish, o'zaro o'rnak ilish yo'lini mingish. Shanghai hamkorlik tashkiloti taraqqiyotining eng mustahkam asosi madaniylikda o'zaro o'rnak ilishda. Eng zo'r kuchi xalq rishtining bog'linishida. Biz o'xshash bo'lmagan madaniyliklar aro almashtirish, so'zlashish, inoq bilib o'tishni tashabbus qilishimiz kerak. Fan texnika, ma'rif, madaniyat, sayya, namunatlarni yo'lash qatorliq sohalarda avomga yoqadigan qalbni mujassamlaydigan texnika ko'p turlarni yo'l qo'yib, yoshlar almashtirish lageri, ayollar munbiri, taratqu munbiri, el ara do'stlik munbiri qatorliq supladan yaxshi foydalanib, Shanghai hamkorlik tashkiloti inoq qo'shindorchilik va do'stona hamkorlik komiteti qatorliq ijtimoiy tashkilotlarning rolini yaxshi joriy qildirib, har qaysi davlat xalqining o'zaro tushunishi, yaqin o'tishiga vosita bo'ladigan ko'rik barpo qilishimiz kerak. Kelgusi 3 yilda Jongo taraf Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar uchun namuratlarni yo'lash bo'yicha tarbiyalashga 1000 kishilik son berdi. Luben kasbxonasidan 10ni qurib chiqdi. Yipak yo'li bo'yidagi davlatlar xalqi bir oylik kishilardek bo'lish harakati ramkasi ichida sayya sog'lomlik, namuratlarni yo'lash, qutquzish, madaniyat, ma'rif qatorliq sohalarda 30 hamkorlik turini qanot yaydirib, ehtiyojlik davlatlarga iqtidor qurilishini kuchaytirish, xalqning baxt-saodatini oshirish jihatida yordam beradi. Jongo taraf kelar yili bu tashkilotning fan texnikida yangilik yaratish yoshlar munbirini o'tkazib, har qaysi davlat yoshlarining yangilik yaratish hayoti kuchini urg'utadi. Jongo taraf bu tashkilotda an'anaviy tibobatchilik, dorigarlik kasb ittifoqi qurib, har qaysi davlatlarning an'anaviy tibobat hamkorligini qanot yaydirishiga yangi yo'l ochishni tashabbus qiladi. Jongo taraf har qaysi taraflarning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi, qishliq meyplar olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashib, bir navbatlik tejashlik, bexatar, qaltis olimpik tanarkat katta ma'rifasini o'rtaq namoyon qilishini qarshi oladi. 5. Adillik, haqqoniylik yo'lda mingish. Bir mahal kuchlik yoki ojiz bo'lish amaliy kuchga bog'liq. Uzoq mazgil yengish yoki yengilish chin qoidaga bog'liq. Xalqaradagi ishlarni hal qilishda atalmish amaliy kuch o'rnini asos qilib, zo'migarlik, mutahamlik, zo'ravonlik yo'lini tutishga bo'lmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipini mezon qilib, o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahramon bo'lishni ching turish kerak. Haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatib, atalmış qoida bayrog'ini ko'tarib, xalqaro tartibga buzg'unchilik qilish, qarshilashni va bo'lgunchilikni paydo qilish qilmishlariga qarshi turish kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarishini qat'iy saqlab, savdo, selinma, texnikani ayiritadigan egiz tam to'siqlarni buzib tashlab, sig'dirishchan umumiy manfaatdor taraqqiyot kelajagi yaratish kerak.

толуксызын өрлөп окумайла сестралык мектепке имтихан берип өтүп, балдыр кызматка чыккан сиңлимдин 3 жаш парыхындыгын бойго жеткен кызмын. Нече аптадан кийин кызмат таксиматым чыкса, мен бу бүтүн сүрөт бир hükümet кызматчысыга айныман. Onun üstüge bu mehmanla başka biri emes, sınlımının boğusu qiynat qiynaplar tursa. Şulanın aldıdı bolsumu tüzükrek izdin qıp koysa bu mantı. Hey, neman daqılı sen? Çop çoğulup qalğan kızın sət çakırıp yürsen, mehmanlanın aldıdı sət emes mu? Tüzük qıl qıla sen? Apamının qıttı qorluqlarığı çıdımıgan dadam ahır aşxanığa kirdi. Ve apamğı tənbih berip koyup, çıkıp ketmekçi boldı. Şundaqtımı içimden bir yerlerini köydürüp durgan açıq sezim oğamını öldüp duratdı. Dadam çıkıp ketken deyinkin, apamın avazı tövendigen bilen bayıqı sənavatkan gepleri bırakıl tıllaşıq almışkan idi. Ayğını yeni kılıp, bir gün qaş-qaş işlemezsen ölemdin. İçi yaman, sen mi bir gün tigisen şu erge, bek aldırap getme. Sınlığımı şu vaqtı taza qalcılıqını kılıdı. Apamın kar yamğordak tökülü atkan bu tənbeklerge borun dolu künüp qalğan bulsam mı, bu zəhərdə keple bugün başqıçılı təsir qıp keti batatdı. Apamın mehmanlarının yendi oltırmay, hədizli yenimgı çıxı velip, hər bir iş şərkətlerimini közdüb, kusur deyip turuşi, jenimgı petip, kıldığan işimini tapamay, təmtirip keti batatdım. Bola tez misildimay, tauzın tılıp çıx, tez bola. Tauz tizip üçün kolumgı ağan təxsə, kolumdan seyirlip düştü. Ve katlıq jaranşıgan avaz bilen tan çekilip çol-çol bop ketti. O beşiğini yeydiğen. Muşındaqlığın donğu üçlüğümünü keltürüp kiçigende mumanğı berip etken men seni. Ya apamnın yendi mu artıqraq turmudun. Seni şu yadılı ergi berip közümden neri kısan bop diken. Vay yüte közümden. Ornumdan turupla boğamın uyge ketişini oyludum. Ama bu mehmanlarını uzatış bəmisem, teximi açıq gəp sözlərini tapıdandan anlaşım eyniq idi. Onun üstüge sınlımının başqıcı oylab, xapı bop kelişim mümkün idi. Qulukumunu yopurup, içimki 5 batman zəhərini yutqınımca, yeni bir taksını elib, tavuzunu tülüp çıxdım. Taramlı tökülü batkan yaşlarımını, könlükümünün yenge sörgünümce, qolumdaki taksını apamğı qazəb bilən homiyib durğan dadamğı sundum. Köz onun yundusunu eqitmay, man kırıp uyqağınıqla. Zadı kulunu bir işgı əgirik boğuca, muşunda yau yattan huy çıkıdı bu sapasızın. Kimnimi doğrap qalğandı o deymen. Maynunun poğudun künlü bir çiştem yesi buludu.

Radio oğlucu dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizde qaysı məzmunlar ayan bulduk en, birlikte kulaq seyip bakaylı. Torda nərs gerek setiviliş bilen reallıqdaki kişilik münasiyyatının osubdiyi məlum dərəcədə bağlanışlıq buldu desəm işinəmsiz, bugün aldı bilen bu vaxtı sözləb vermen. İştəhəm mi nərsini yeydu, likin müşük talab yeydu. Bu neymiş üçün? Beliqlar neymiş üçün hər xil şəkildi buludu. Beliq palaqçısının rolunu biləmsiz. Bugün bu vaxtı sözləb vermen. Hoş geldiniz dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizle başlayalım. Hazır torda mal setibiliş kişilerin kündülük istimaldeki mühim usul gaylandı. Meyli çoğun küçük nersiler olsun, hem meylen aldı bilen torda görüp yakışını oylaydı. Torda günü aylanış, nurgun kişinin bir xil, köngül içiş, aram iliş usul gaylangan bosu mu, bırak şahsi ihtiyaç ve ixtisatının bardaşlık beriş iktidarı bilen hesaplaşmay, hemişe setibilişinin oylaşsa, setu almağıca hoşal bulmasa, setuili bulup yeni puşayman kısa, bu belkim torda mal setibilişki humar bop kağalıqının işbadisi buluşu mümkün. Bunda qayfalda çoğum əhmet beriş gerek. Ondaqta kontrol kılgılı bolmaydıgan setibiliş istiki bir xil kesel mu? Torda mal setibilişki humar buluş, kandaq məsillan elip geledu? Ziyade setibiliş kızgılıqını

0: әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün, hemme erzindir.

0: ne kitirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılınan.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük Radyo Anoğuş dostlar, programımızın danbaştırıvatımız. Muhabbetlik nakşığı kulak saldık. Emdeki temimizde biz yanıla muhabbet doğrusunda toxtalmaq için. Muhabbet her kimin kalbideki yıkılmaz ab.

Сөйімлік достыла, программымыз қайтып келдіқ. Бір муапақиет қазанғучи мұхбірнің зияртын құбыл қыпты. Зиярет жарияныда мұхбір ұныңден Адамның муапақиет қазанамаслықыдекі амыл зады неме әдеп сорапты. Муапақиет қазанғучи мүджімәл иніқсіз нишан деп жауап беріпті. Мұхбір, еңімі тәпсіл ерек шендіріп қойсыңы әздеп сорапты кен, Neçe minut ilgiri men sizden sizning nishoningiz nima deb so'rgandim. Siz kunlarning birida tog'da uyim bo'lsa ekan dedingiz. Mana bu mujmal aniqsiz nishon. Buningdagi masala kunlarning birida degan ifodalashdiki mujmallik. Chunki aniq bo'lmagan nishonning amalga ish fursatimi bo'lmaydi deb tushuncha beribdi. Demak Agar siz rastlı tağdın bir üyesiyeti bilişini arzu qısınız, çoxum hər ayda qanç pul amanət qoyuşunuz gərəklikini hesablab çıxışınız gərək. Agar moşunda qılalısınız, yəqin kəlgüsü də tağdın üyesiyeti olalaysız. Pəqət iğizinizde dəplə qoysanız, arzuyunuzun əməl geyişi mümkün eməz. Bu arzu digən şundaq şiirim boludu. Likin, əmili hərəkət bombağan mücüməl arzu xam xiyaldın ibarət. Arzuyumuz bolsun, hem şunun layık bizden hareketimiz bolsun. Elbette her bir anlık uçullarımızdan her işlerde hem muvaffakiyetinin yar buluşunu için kalbimizden ümit günümüz, kendi nakşılarımız silah üçün.

Ən sevimli radioluq dostlar, proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Şu isimizde bolsun, bugün biz üçün katlı soğattı. Bugünni qadirligan hem qadirge yetken adam, ətinin kımmetigin hayl bulalaydı. Bugünni qadirligenle, ətinin qadirini çokum düşünüdü. Bazıla bugünün gemi üçün can pidalıq bilen işləb, bugün kılıçkı tigişlik işini bugün tügütüdü, əqiqan işinin ütük qazını alaydı. Yani kısmen kişiler, əti bağı o dəb, vaqtını bika ötküzüb, kımmetlik vaqtını boş ötküzüb etüdü. Vaqt bizgi berilgen bir soğa. Hayatta özünü sorgan məsuliyetcan adam, üçün etkanda, ətidiki işini aldın mölçərləş, və ətiki qədəm qoyğanda könlüge oldun pükkünü bu içi qılış qıtigişlik daimlik işlerini normal tertip bu içi ızcıl davamlaştırış bu bir tolumu aqlanilik və bir pəzilət hesablanır. Şunlaşqa bugünlə qədirləş hayatqa turmuşqı məsul boğallıq. Bugünlə oylaş plan bu içi ilgirləş ətiki puxt qədəm ağallıq. Meyli siz kandak adam buluşunuzdun ve kandak iş bilen şugulunuşunuzdun katli nezer hayatta ehmiyetlik iz kaldıraydısınız bugün çokum kılıç kıtı geçtik işini herkes ehti güzörme. Çünkü ehti yene ehti güçlük işle sizini kütüp durgan buludu. Şundala bugünün kadirge ehtinin kımmetliği yetkili hem hayatını nurlandırıp hayatının şiirin lezzetlerden kanıkıcı behir ağılı buludu. Şuna radio oldudaki dostlar deydiğinim şu ki, bugün için tutaylı, bugün ne kadirleyli, hazırkı vakitini mu naid için tutaylı. Kine, yakınlık küylerimiz silahı ketti, merhametti.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Bu qitimki jungoğu nazar programımız müşer axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti. Mesul muharriri Polat Amanuri, Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsenjan. Tövende deyiqtinla stansiyamızdan anıltılış alda durgan başqı sərxil programlar da bolsun.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli çıtalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük eriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Karxanıçılarının dəsma isi.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının sənət sahasındaki en mühim dəsma yemişkəlikini unutup kalmadım.
0: Menin bevasitə görüşüş üyüm sansızlığan kişiler köngül bildirgan qızıq nokta. Mən bir eğiz gepilerle istimalçılarının köngül nokta alayım. Mən bevasitə görüşüp mal satqıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldıngı şartı. Mən bunu bilemem.
2: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
3: Bugün ananızga önce daha numar iç bir işke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben çıkılıştım. Kaytkan ikin kıtıra ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zulkan da kağılı hılı oldu. En sıra yapkan mısın da sızdığımı geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Baba, siz sulu oynayan vaxtında mən sürekli əp qoyay.
5: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
5: Ata-anımızda seyğinişqa vaxtımız udul gelsin.
7: Dada, ana, biz kəldoq.
8: Bu

0: Çırıldı, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçiler tasdıklandı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten tasdıklı atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılınan.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. 3 gün devamlaşkan 7 devlet grubu başlıkları cihani 6. ayının 17. günü Fransiyenin Evi Anliban'da yapıldı. 7 devlet rehberleri birleşme akbarat ilan kılmadı. Bu 7 devlet grubu başlıkları cihani'nin o da 2 yıl birleşme akbarat hasıl kılalmasılığı. Jığın meydanında jığın katnaşkan rehberlerinin öz aldığı soğuvatkan çoğdu ba. Jığın meydanının sırtıda itiraz bildiriş sadaları üzülmedi. Tahminen yarım eser davamlaşkan bu baylar kulübü, işki kısımdaki ihtilap bilen Amerikini aldıngı orungu koyuşunun zerbisi de kademini astılatmakta. Amevi pikir mundaq tep karıdı. Xalqara vaziyette çoğunkur özgürüş buluvatkan arıq görünüşte, yeti devlet grubu başlıklar jığını allıq açan devirden ayrılgan siyasi oyunga aylınıp kaldı. Fransiya zongtuğun Macron 6. ayının 17. günü başlıklar jığından keyinki akbarat ilan kılış jığında mundaq dedi. Yeti devlet Ukrayna krizisi, otur şerik vaziyeti qatarlıq cahitlerde bir qatar ortaq tonuşka erişti. Lekin o şunun bilen bir vaqtta Amerika bilen başka 6 devletin kilimat meselesi, Birleşken Devletler Teşkilatı Katarlıq köp tereplik mekanizm Katarlıq cahitlerde okşumuğun meydanı barlığını itirap kıldı. Fransiya Akhbarat Agentliğinin obzorda bir vasıta 7 devlet grubu'nun işki kısmı, işki çoğun lagırga, yani Amerika ve başka 6 devletki bölünüp ketti deyildi. Başlıklar jığını mezgilide Amerika bilen itibakdaşlarının sürkülüşü devamlıq yüz verdi. Başlıklar jığını içilgan günü Amerika zontuğu Trump yeni bir kıtım tamajını becek kaltıkını pulanlatıp, Fransiyedin Amerika pentexnika magnatlarına kartılgan rəqəmlik başını əməldən kaldırışını tələb kıldı. Bu olmasa Fransiyenin üzüm arqıdın 100% tamajını becek aldıqallığını etdi. Macron eniq inkas qaytırıp, rəqəmlik baj Avrupa kanun sistemisinin bir kısmı. Amerikanın Avrupalıqlar ya ki Fransuzlar üçün kanun tüzüş hukuku yok. Fransiya Amerikanın təhdidigi baş əgməydi dedi. Yakın yıllardan bu yanın Polat Aliyomin tamajını beci, tokluq avtomobil

9 ayının 17 günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Azad Devletler Başkanları Kenişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi içi de öz terakiyatını alğı sanzitiş gerek namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 12. günü Callıklarının Köpkırlıkı Ektinamisi 15. kitimlik Ektiname Tüzükçü Terapiya Rehberleri yığında kılgan Yer şari makanımızını koğdap, insaniyetinin imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri süreyliği namlı asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anıtımız.

mehmonlarning oldida meni sallab chaqirishi, patpatla oshxonaga kirib sat olib, qo'pol vaqirishi g'ururimga tegib turardi. Nima deymigan bilan to'liqsizni o'rlab o'qimayla sestralik maktabga imtihon berib o'tib, boldir xizmatga chiqqan singlimdan 3 yosh farqindigan bo'yiga yetgan qizman. Necha haftadan keyin xizmat taqsimotim chiqsa, men bu butun surik bir hukumat xizmatchisiga aylanaman. Uning ustiga bu mehmonlar boshqa biri emas, singlimning bo'g'isi qiynab-qiynablar tursa. Shularning oldida bo'lsam-u, tuzukroq izdimni qilib qo'ysa bo'lmadi. Hey, nimanda qilasan? Cho'p-cho'ng'ilib qolgan qizni sat chaqirib yursang, mehmonlarning oldida sat emasmi? Tuzuk qil qilasan? Opamning qattiq urliqlariga chidamagan dadam oxir oshxonaga kirdi va opamga tanbih berib qo'yib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Shundaqdimi, ichimning bir yerlarini kuydirib turgan ochiq sezim og'amni o'ldirib turardi. Dadam chiqib ketgandan keyin opamning ovozi tovanligan bilan boyqa sanayotgan gaplari bir xil tillash qolmashgan edi. Oyog'ini yiniq qilib, bir kun g'osh-g'osh ishlamasang o'lamding. Ichi yomon. Sama bir gün tigisen şu erge. Bek oldurup gitme. Sınlığımı şu vakti taza halcılıkını kılıdı. Apamın kar yamğurdak tökülü atkan bu tənbeklerge borun dolu künüp qalgan bulsam mı, bu zəhərdək keple bugün başkıçılı təsir qıp gedib atatdı. Apamın mehmanlarının yendi oldurmay, hədizli yenimgi çıxıb elib, hər bir iş şərkətlerimini közdüb, kusur deyip duruşi, cinimgi petib, kıldığan işimini tapamay təmtirip gedib atatdım. Bola tez misildimay. Tavuzun tilip çıq. Tez bola. Tavuz tizip üçün kolumga ağan taqsa kolumdan seyirlip düştü. Ve katlıq jaranşıgan avaz bilen tan çekilip çol-çol bop getdi. O beşiğini yeydiğen. Muşındaqlığın donğu üçlüğümünü keltürüp kiçigende mumanğı berip etken mən seni. Ya apamdan yendimu artuğraq turmudun. Seni şu yadlı ergi berip közümde neri kısan bop diken. Vay yutay gözümden. Ornumdan turupla buamın uyge ketişini oyludum. Ama bu mehmanlarını uzatış bəmisem teximi açıq gəp sözlərini tapıdandan anışım eynək idi. Onun üstüge sınlımın başqıcı oylab xapı bop kilişim mümkün idi. Qulukumunu yopurup içimge 5 batman zəhərini yutqunumca yeni bir taqsını ilip tavuzunu tılıp çıxdım. Taramlıb tökülü batqan yaşlarımını könlükümünün yenge sürtgünümca qolumdaki taqsini apamğa g'azab bilan homiyib turgan dadamğa sundim. Köz onun yundisini eqitmay, man kirib uyqağını uxla. Zadı qulni bir ishqa agri qilib bo'g'icha mushundaq yav yatdan xoy chiqdi bu sapasizning. Kim nimi dorab qalgan do deyman. Maynunun poqidan kunni bir chishlam yesi bo'ladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlar, Şirin Gül Toxtayım.

Toxtan sığınım. Yıraqraq bir orun ba. Berişni xalısınız, taqsimatınızı şüyək qılıp, bıldıraq elan qıp bəsəhim boludu. Xalaymen, yaşlığımızda japalıq orun işleşimiz kerek tağa. Boludu, münasibetlik uçurlarınızı kaldırıp koyun. Telefon numarınızı unutup qalmaq. Ətə ya ögün sizge xəbər qılınız. Maqul. Bayıqı ümitsizlikim bu kişi işki eğil söz arqılıq beğişliğen ümit yalqınığı yan boldi. Dərhal berib, onun qoldaki kalemini elib, uçurlarımı yezip gettim. Telefonga sığınımın numarını kaldırıp koydum.

O gerçi sanlısın 3 yaş çoğun bulsun mu? Sanlısı baldır hizmetke çıkıp maaşlıq bulğaşka. Özünün haçlıdan çıkanın üstüge öyünün kem küslerini toluqlap, hem apsığı bul berip, hem açısının oturmuş bulunun hüddüsünden çıkarttı. Bundaq çağlada o tolımı hicil bulattı. Bulup mu apsının o sebeplik sanlısı ben onunla paraqlıq muamalı kılışı, Hediyende siz keplerini kılıp onu hakaretleşi, onu cancını kıpatkan idi. Şunu o, hizmet taksimatını kütmeyle, öydün tolumu yırak boğun çet kentke verip hizmet kılışını talladı. Ondaq da o bu kentte kandak işlağı yolu kıdığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla davamlıq Ətki Radio Jornu programımızda oranlaştırılgan Aygül Nasır'nın 10 Düşüm Kerek namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla

Programımızın damlaştırıvatımız keşfiyat atısı Edison yardımcılar bilen bir keçi gündüz hepilişip bir lampışkı yasaptı de lampışkını yaş bir şagırtığı tutkuzup onu üstünki kavetteki tecrübahanığa avaylap ep çıkıp koyuşunu buyurupdu. Şagırt Edison'un koludun lampışkını elip ihtiyaççallık bilen pelempeyi yol aptı. Bırak kallısıga lampışkını çekip etmezlik kırvağa açka ciddileşip kolları titreşki başlaptı. O üstü çıkanda lampışka yer güç çekilip getipti. Şagırt gözü yaşağan alda Edison ve onun yardımcılardan tekrar tekrar epi sorattı. Gerçi şunca mehnet bir kak etken bozsa mı Edison onu keçiripti. Birkaç günden ki Edison yardımcılar bilen yeni bir lampışka yasaptı. Ve onu oyunup oturmayla ilik şagırtlığı tutkuzup üstüge elip çıkıp koyuşku buyurupdu. Bu kete melik şagırtı hatırcam halda lampuçkini üstünki kavetki ep çıkıptı. Bu çağda Edison'un yardımcıları onun bu işinden narazı bulup, siz onun aldığın hikayetimlik pervasızlıkını unutup kaldınız mı? Onu ep okuğan dikim boldu o. Yani ne müşkün lampuçkini tutkuz siz? Navada lampuçkini yeni çekevesi kanda kılattık, depti. Edison ulanın gepigi cevaben doğru, ben onun ötkenki bir hastalıkıydın hapı oğandım. Ama o estağirli keçürüm sorgaçka onu apu kıldım. Hakiki apu kılış eğizli dep kuyuş bilerli kupa eylenmeydi. Onu emeli herkitimiz arkalık ipadılışımız gerek depti. Derveke turmuşta hiç kim hatalık ötküzüştün, etrafı dikilerini bilip bilmeyi rencitip kuyuştun hali yemez. Eğer başkalarını bir ketim hatalık ötküzdüğü deyip keçirmişsek, keçirgen takdirde mi, eğizimizden uçudulu epo kılıp, onun kayıt pırsat vermişsek, onun yakış taraflarını muayelleştirmişsek, onun kıyın küllerini ötküzü bilişiği yerden vermişsek, çoğun hatalıkların kepçikliğe yol koygan bulumuz. Hakiki muhabbet, samimilik tipi adılındı. Samimilik mi? Bir kıl muhabbet. Genemizse muhabbetlik güldürümüz, samimi kalıp ilgisi boğan silah üçün yangaydı.

Radio dostlar, programımızın damlaştır vatimiz. Bir yağatçının kol saati yüçüp gitipti. Bir neçe ak gönül hoşnusu onu yardımlaşıp, izleşip veripti. Ula yerdeki rendi kırındısının arlıkıdın, sayman sandıklardın, hatta yağatçının yançıgıçilik bir mi bir izdetti. Neticede bir bala kol saatini tepi vaptı. Yağatçı ayran kılıp, o baladın kandak tepi ağırlıkını soraptı. Balı mındak tepti. Buna ait addi, sile bilisile. Kol saatinin avazı buludu. Men pekat sile tınışlangan vakitte rendi kerindisinin aldığı turup onun avazını küzettim. Andın avaz yönülüşünü boylap onu tepi aldım. Bu gerçeğe bir külkülük yapısı mı? Bırak hakikaten bu etrafımızda mevcut boğan bir hadisini gövdülettirip peki. Yani muşu köpünç kişiler bir işini kıgan vakitte umumen bir adetkili isli balıdı. Hatta ki bir tambu süvilip, beşi ağırıp kessin mi, burulup menişini bilmeydi. Bizden etrafımızda mı, muşundak ademle ba. Emeliyette bire kıyınçılı kuduş gegende, biraz burulsakla gördüğünümüz, yepyeni bir yoruluk buluşu mümkün. Hüddi rendi kıyırındısının arsızı yutup etken saat gökşaş, çoğunluğa bolsa, manı muşu rendi kıyırındısının arsını, esvap sandık,

qoshlari va yog'ochining yonchuqlarini o'rib cho'rib oqtiribmi topolmadi. Vaholanki u bola bo'lsa, faqat soatni izlashning yana bir nuqtasida turib, soatning ovoziga tayinibla soatni nihoyatda osonla tepib oldi. Mana bu masalani hal qilishning usulini tepish. Biz mana bu qoidani turmushning har bir damlarida ulg'i qila olamiz. Yaqinlik kuylarimiz davomli yangraydi, qani marhamat.

Ma'lumki, kishilik turmushda hammalar odam har bir ishdan natija yaratishni, muvaffaqiyatga erishishni orzu qiladi. Jumladan men ham shunday. Ammo bir kasbda natija yaratish, muvaffaqiyatga erishish biz o'ylagandek unchalik oson ish emas. Qiyinchilik va jafo mushaqqatlarga dodil yuzlanilgan, bardoshlik beriladigan irodali kishilarga ko'zlagan maqsadlarga yetalaydi. Irodasi ojiz, kichkina jafo mushaqqat va qiyinchilik uchursa voysaydigan kishilar mangu bosh ko'tarmasligi mumkin. Esimizda bo'lsinki, natija va muvaffaqiyat hargizmo irodasi ojizlarga, fursat kutib turganlarga quchoq ochmaydi, balki davomli tirishqan, turmushdagi qiyinchilik, sinoq va jafo mushaqqat o'ngsizliklarni yengalganlarga mansub. Güzel kelgüsünün aldığınız dişkerliki geçinin. Kabiliyetiniz ve iktidarınızla işgı silip, boşaşmayı tırışsınız da, çokum galbi çoksuzu çıkarlayısız. Muvaffakiyet menzilgi yitelaysız. En güzel netice, en güzel külle sizden bolsun. Elbette güzel netice, güzel külle bizden tırışçallıkımızla bağlıq. Biz birlikte tırışalım.

Yolumuz dostlar programımızın damlaştırı vatimiz Adem sövgünü özü qaylanğanda nəqli basa şu yerini sövgü bilən oraydı. Bu xul sövgüdə tama yox, məqsəd yox. Bu xul sövgüdə ənsirəş yox, ağırmış yox, zorlaş yox. Bana bu xul sövgüdə yəni yerib çarçaş yox, baha veriş yox. Bilərməllik yox, ziddiyyətsiliş yox, pəqət qalıbının çonqur qatlamlarının urğub çıxıvatqan muhabbətlik duyğu bar. O adamın külüşlerden, nefeslerden, hatta her bir avazıdan, şerketlerden etrafka illiklik, rahatlik, tabiilik, samimilik, şatlık tarılıp, etraftaki adamların esli iktidarının geçilişine, özünü süyüşüge, tepekkürlerinin erkin pervaz kılışıga, oddi ve rahat yaşıga, özümü bilmeyen halde tesir kılıdı. Çünkü kalipten çıkan muhabbetlik sövgü, hayatlık menbesini güzellikle oraydı. Turmuşumuz ne kıymetlik mənalağı iyi kılıdı, güzel əslimiləgi toldurdu. Sövgü muhabbetlik kişiye turmuşunun her bir qadımı da armaydı, çarçımaydı. Muhabbetlik kalbi bilen bağlı yerini gülçecekke oraydı. Şunu biz dostlarımızga her vaxt şunu tevsiye kılımız, muhabbetlik kişi bulun. Sövgü muhabbetini her vaxt özünüzge hemra kılın.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansısının Radyo Kütüphanesi programı.

qaysarlarga xotirjam topshirishdi. Qaysarlar o'zim yig'ishqa boshladi. Yiqqandimu necha kungacha nahayti bas-bas bo'lib ketdi. Kishilar bir-biridan anglab kun siri o'zimini setpagili kildigan bo'ldi. Qudratlarning qo'ygan bahosi aslida qiyosning talabi bo'yicha qo'yilgan bo'lib, xeyli yuqori baho hisoblanadi. Mana endi Qaysar uning dumi yuqori baho qo'yg'ashqa, uningga o'zimini setib berdigan dehqonlar har yerdan kayila turdi. Ba'zilar qiyos qizi bilan kuyovini o'tirg'i chiqirib, Qudrat qo'riqni yiqitmoqchi bo'pti deb gap tarqitishdi. Ba'zilar Qudratga echingan bo'lsa-mu, biroq soda degan soda. Ishki buqa elishsa, bizning nima parvoyimiz? Bir qo'y o'r bo'lsa-mu, bizga foyda deyishdi. Kishilar Qaysar bilan uning xotiniga ishonmasmi, ammo ularga g'iyosning oq terak ekanligini bilgashga uzumlarni uningga setib beriverdi. Uzoq o'tmay Qudrat bu ishdan xabar tepib, Qohirni avatib Qaysarga bunda qisi ziyan tatilganlıqını əskertdi. Şundaqtımı Qaysar özüm setibilişini toxtatmadı. Şu tapta Qaysarının köz aldıda teyxçi hiliqi 1 milyon yuan pul uçup yürətdi. Közüge şu 1 milyon yuandan

Cəmilə xan oğlu qayıtıp gəlgəndən kin, şarabət yox çağda oğluğa səbəbini etmək, xotunun xetini berib etişini etdi. Balam, xotununu qoyub ətkin. Sana peşanəngi pütülgən yeni bir sıbadı, dedi o. Nemişqa? O, bay ayılının kızı. Biz bolsaq namrat. Eşkisi yok. Kıynatan bana pul tepişinin yolunu öğütü batıdı. Biz mu pat ardı bay bop kalımız, dedi Kaysar. Cemil Han, rast kepni diyemedi. O, rast kepni deyse, oğlu onun işin işin atayın. Navadı işense, açıqdı o, xotunu birnim kıp koyuştun yanmaslığı mümkün. Ocağda kanda kığılık. Cemil Han yana, oğlum, xotun onun xeydini berib etdi. Mən seni ədil qaydını öyləb qoymam mı diyemekdi. O, neymesi yuşundaq diyalısın? Cemil Han na ilaş bu işini muhabbıq pəytdə açısıgı dəb onun pikirini ilişini könlü göpükdi. Kaysar, qiyas bəyən pul bilən apısını bir məzgil doktorxanda davalatqan bolsumu önümü bulmadı. Cemil Han'nın meğnisiye kan çüşken idi. Onun üstüye Cemil Han'nın konu keserlerimi kuzgulup salametliğe bağın sırına çalışıp getdi. Kaysar'nın koludaki pul yeni tüyüp kaksanan bop kaldı. Şu günlerde Qiyas'nın neçe yılının aldı da hamuşluk kesi gırtlar bop kalan ikinci kızı ölüp getdi. Şarapet onun ölümünü uzduş üçün Mangyuan çıkarman dep durup aldı. Onda qıp neme kepti? Ya sizlarning uyda pul kemlab qalmasa, ahvolimizga yarasha bir ish qilsak bo'lmamdi, dedi Qaysar. Yoq, bo'lmaydi. Och singlarimning hammasi necha mangyuandan pul chiqasa, men mangyuanni chiqaramasam qandoq bo'ladi? Aytakinimning nima foydasi? O'zing bilasan. Hazır üyümüzde pul yok. Atan bəygən pullarının həmmisiga apağın davaltı boğan dursan. Əmdi aylamın ölümüge berdiğen pul nədi? Ya apağımı saqaymadı? Bər-bər saqaymaydıgan kesen davaltıp nemi qılattın? Şarapetnin pəyli yaman. Qaysarni, burunqu hürmətləşlərini, Cəmil xanni apı deyişlərini pütülləy çörüp taşlap apağın dəp gəp qılvatatdı. Əmiz qanda qılımız. Karım yok, amal qıl. Kəptələ boğan bosumu bir işkim uyuyen yarab qaladdi. Qaysar, xotundun onun kəptələni seytib ətkəlikini anlap qat xap boğan bosumu, bıraq apısının halı şu boğaşqa kəptələnin işini sürüşdürüşkə onun həbsili qanmay bu işini qaydı tılğı amıqan idi. Əmdi, Pulun gibi çıkanda bu kaptarlarını yadığı aldı. Seytip etmesem onu kim bakıdı? Mən şotudun öğüzüge çıkanmısam ya? Şarapet hodi, Kaysar ufkuşmay, hata kapkıp koygandak, öykirep onunla göleydi. Bu çağda işkirdin Cemil Han'nın inırgandak avası anlandı. Balam, bu yak kirgine? Kaysar apısının yeniği kirdi. Nem boldi apa? Balam, sana burlu degen.

Ýyl biziň öýe aş bolmagydak. Bilmän apa. Qaysar şundaq tapla ýene gaýtyp çykdy. Qaysar na ilaş täklik begini başgalarga 5 ýyllyk ödege berip, onuň 1000 ýuanyny aldyn ilişge kelişdi. Jemil Han her kançı kıyın ahvalda Kasım'ı özü bir kolluk bekip gelip atkan tählik bak, onu beşi yastıkı tekişi bilerle başkalağı hüttüge bir vetildi. Şarapet'nin xeyli yılladın boyan öyge kep bakmağın çoğun açısı geldi. O, Şarapet'nin toyğı mükemmegen idi. Onun deyişçe, o, sınlısının ölümünü uzatkılı məxsus kep dödek. Ölüm cimcitli uzatıldı. Hava xandan başqa heç kim yığız arıqamadı. Adam köp emas. Qiyasmu soda işlərinin aldıraşçılığını etib Guangzhou qaytib getdi. Şarapatlarının çoğ öyü gerçi şunç kentaşa obdan silingan öyle bosumu, Şarapatlarının çoğ açısı özünün öyü düşmək, məhəllədəki məxsus sayahatçılar üçün silingan bir mehmanxanığa düşdü. O qaytılgan günü Şarapet mehmanxanığa kilip, atısı üstüden onunla dert döküp, atısının olanın 1 milyon yuan paydasını yok kığanın üstüye, olanın bir monçı karızge boğu vatgelik işini sözləp bədi. Çoğun açısı nəx meydanlı ifade böldürüp, bu ziyanını özünün toldurup yerdiği alıqını eytip, Şarapet qaytılgan çağda onunla bir çamadanı tutkızıp koydu. Çamadan xeyli iğir idi. Bunun içi de 1 milyon ba. 20 minin. Kağan 20 sinin. Bir tırap kıp boğan bolsan, yeni 1 milyon bermen. Bu pulni mağın şundaklı bir vetem sen? Mən sana desem, bunun hemisi sahtı pul. Yokur texniki bilen yasalgan. Ras buldun pärkı yok. Şarapet çöçüp ketip, çamadanın kuldan yege düşüp getdi. Saxta? Mən bunu kandaq tarqıtı mən? Qaysar gibi. Onun sadılıqıga atamı şu kadar qayılıkken o. Onun dün heç kim guman kınmaydı. Topul taqatkanda arısıga %20% koşup koysanla xaq bayqımaydı. Байқап қалған тақтырдымы, сілі етіріп қымай тұрвасаңлалы болыдығы. Хазір біз үзім содыз қымаймыз. Пұл тақтырған ішімі йоқ. Ондақ болса, нәс керек сеті вағыны тақтырла. Бұндақ болғанда сүрәт асты болсымы, әмма қатыр аз болыды. Қайсар онымыз қандақ қылымен? Оныңғы деме. Оныңғы лазым болғанда аз-аздым бә. Atan bəyən deyin. Bundaq boğanda bunu kündü on varaqdın taqa saqmı, işki yıldımı tügümü gidək. Məyli, astı bosumu bir xətər boslı boldi. Qolunlağa biraz pul kırsə, sodı qınmam silə. Şu çağda taq diş sürtünü tizətkili boludu. Şarapet oynub qaldı. 1 milyon yuanın 20 minin. 2 yılı tügümüse, 3 yılı tügüsü meylemez mi? Onun üstüge bu işinin hiç kanda xatırı yok. Bayqılıp qalsa, aldınıp qalgan bir çarı kıyafetki kırvasamlı boludu. Keyince, şer atlap tarqasam, teximi bir xatır. Şarapet ahırda yanılı bu pulunu qobıl qılışın toğır tapdi. Hergiz mu pulni əp keçip gediş koydu bu mu? Etrafında her zaman bizim adamlarımız var. Ola bek rahimsiz. Her kandak vahşilikni kılıçtan yanmaydı. Açsi şundaq tap koşup koydu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.